0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: O'marishlardan charchagan qandolat do'koni egasi oxiri qand kasali borlarni ishga ola boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Cim kocha, cimjit kocha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: O'marishlardan charchagan qandolat do'koni egasi oxiri qand kasali borlarni ishga ola boshladi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Hop, cevapları okuyunuz. Kongrada iki nefer kişiden aldım. İki nefer kişi doğru cevap verdi. 55-70 Aşraf Eke, 99-25 Abdurasil Eke. Bunlar doğru cevap. Kongrada. Hop, şimdi Brezilya, Venezuela, Honduras. Not doğru cevap. Hayırlısı ona, 64-12 doğru. Yine Venezuela, not doğru. 41-75 Cuma Nazarı'a doğru. Kolumbiya diyen not doğru. Yine Venezuela, not doğru. Yukarıda Bahram 22-23 doğru cevap bergenler. Ravşan 85-34 doğru cevap. Kemal'ın 19-50 Barbados not doğru. O geller Kahar 40-58 Ravşan'ı aittim. Mehrajbek 44-51 Yukarıda Şükrat Bek bop durup tükü. Şükrat canım ama bitti ki yazış geri. Michigan de geller not doğru. Muhtar 81-81 doğru. Gafur 05-95 doğru. Venezuela not doğru. Botswana not doğru. Saida Xon 55-45 doğru. Karakas not doğru. Hop yana Bahodir aka 67-85 doğru. Muhammadjon 57-18 doğru. Abdulhamid 68-08 doğru. Mana bucha shuni Muhammadjon aytdim-a. Qolganlar Arkansas City boshqa Dirshod 99-86. Shu yerda qoldik. Qo'ng'iroqlar bay.
1: Allo.
0: Javob.
1: Chicago.
0: Yo'q, noto'g'ri javob Chicago emas. Hop, qani tezlashamiz. Amerikadagi eng jinoyatchi shahar deyilgan ekan. Voy. Qo'rqinchli ekan u. Labi assalomu alaykum.
2: Alo. Labi. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Diana.
0: Noto'g'ri aytyapsiz. Noto'g'ri aytyapsiz. Noto'g'ri aytib berish sizga. Yaxshi eshitmadingiz, chala-chula eshitib oldingiz. Shuncha noto'g'ri. Botswana deganlar noto'g'ri javob. Yuqorida ham aytdim. Shamshod 11-77 to'g'ri ekan. Qabul qildik sizni ham. Qo'ng'iroq eshitamiz, labay. Eshitmayapman, 76-82. Yo'q, juda yomon aloqa sifati, juda yomon. Bilmayman nega unday, qayerdan gapiryapsiz bilmayman. Shovqin siron eshitilib turibdi. Fozilxon Nozimjonovich to'g'ri, Gavhar Akbarova to'g'ri, Mohigul noto'g'ri, Maldiv orollari noto'g'ri, Farhod Kenjayev to'g'ri. Bo'ldimi? Qolganini Mohira ona 0284 noto'g'ri yozgansiz. Qo'ng'iroqlar bay. Yo'q, 60-20 eshitmadim. Gayana deganlar to'g'ri javob egalari edi. Gayana edi. Diqqat, navbatdagi savol. Ushbu ekinning vatani Amerika va bugun kunda butun dunyoga ekiladi. Siz ham ekkansiz, yo yegansiz.